ben Rahim o zena referaf ola da tücemmüye Salih begeta zimkiri kelabe azide emşil bedar ermeyip harca dar ebar da el bacar esem bile Lahmet bege o Halid bege